Anahtarına mostarı. Dostuna da anahtarına mostarı. Dostuna da ne? Ne mosto bekari. Morga bu.